sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.

bu yazı anımdan silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Oto Lastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar Hasan Öztürk.
6: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kırpide

0: börekçisi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurdu Seven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Radyo Moda.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv, Hüseyin Avcı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
3: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
3: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
4: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
5: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
4: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
3: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
6: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
6: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
6: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
6: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
6: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar Hasan Öztürk.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz. Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta. Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle iyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı seçiminin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na 3 sayfalık dilekçe verdi. Özel, 110 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, Özel'e görevinde başarı diledi. Artan kira fiyatları ve ek masraflar halkı uzun süreli otel konaklamasına yönlendirdi. Otel müdürü Volkan Piri, indirimli fiyatlar ve hizmetlerin bu tercihte etkili olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldıktan sonra Gazze'deki katliama dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın birlik ve teslimiyet bayramı olduğunu vurguladı, barış mesajı verdi. Arefe gününde akraba iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 8 kişi yaralandı, 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın nedeni tartışmadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'de saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydetti. Deprem 7,63 kilometre derinlikte gerçekleşti. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran seçiminden önce transfer sorunlarını çözüp yıldız oyuncuları takıma kazandıracaklarını açıkladı. UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşılaşacak. Maç Almanya Leipzig stadında TSI 22'de TRT1'den yayınlanacak. Beşiktaş, teknik direktör arayışında Philip Luis'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Fulham ve Strasbourg'da ilgileniyor, görüşmeler sürüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6765 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava tahmini açıklandı. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gümüşhane, Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur

0: Lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv, Hüseyin Avcı.

Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire, Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
8: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Mafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yören Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Altıok, CHP'deki mutlak buttan kararının rejim için ileri bir hamle olduğunu belirtti. Muhalefetin birleşerek topyekün yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Artan kira fiyatları ve ek masraflar halkı uzun süreli otel konaklamasına yönlendirdi. Otel müdürü Volkan Piri, indirimli fiyatlar ve hizmetlerin bu tercihte etkili olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarını sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü olarak tanımladı. Bayram mesajında terörsüz Türkiye hedefini, kardeşlik ve adalet vurgusunu paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve 4 kişiyi rüşvet, örgüt kurma, görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına aldı. Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Samsung Electronics'in çip işçileri grevi önleyen ücret anlaşmasını kabul etti. Sendika, işçilere ortalama 340 bin dolar ikramiye ödenmesini onayladı. Bu gelişme küresel çip tedarikini korudu ve hisseler yükseldi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran seçiminden önce transfer sorunlarını çözüp yıldız oyuncuları takıma kazandıracaklarını açıkladı. UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşılaşacak. Maç Almanya Leipzig stadında TS22'de TRT1'den yayınlanacak. Beşiktaş, teknik direktör arayışında Filip Luis'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Fulham ve Strasbourg'da ilgileniyor, görüşmeler sürüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6765 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava tahmini açıklandı. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gümüşhane, Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra, Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusuf Can Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler

0: 0544 867 74 62 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire, Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar Hasan Öztürk.

0: Radyo Mota.
1: Olmadı olmuyor senden sonrası. Çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları. Aşkı harcıyoruz, farkında mısın?

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Altıyok, mahkeme kararına uyacaklarını ve kurultayın yasal zeminde yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, halka gerçekleri anlatacağını ve partide ihraçların hukuk içinde olacağını söyledi. Artan kira fiyatları ve ek masraflar halkı uzun süreli otel konaklamalarına yönlendirdi. Otel müdürü Volkan Piri, otellerin ekonomik ve hizmet avantajları nedeniyle tercih edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu projesinin hızla devam ettiğini açıkladı. Proje, seyahat süresini 2,5 saatten 36 dakikaya düşürecek ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacak. Diyanet, 27 Mayıs Çarşamba günü camilerde Kurban Bayramı namazı kılınacağını açıkladı. Müslümanlar, bayram hutbesi sonrası niyet ederek cemaatle bayram namazını eda edeceklerdir. Bursa'da yaşayan Mesut Ceylan, Kurban Bayramı'nda keseceği koçu teleferikle Uludağ'a çıkardı. Koç, yolculuk boyunca vatandaşların ilgisini çekti. Ceylan, yaklaşık 9 kilometrelik teleferik hattında koçuyla vakit geçirdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükseldi ve Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai için transfer teklifinde bulundu. Transfer bedeli 20 milyon euro. Okan Buruk Galatasaray'da kiralık futbolcular Sacha Boey, Noah Lang ve Yasser Asprilla ile yola devam etmeme kararı aldı. Kadro planlaması başladı. Beşiktaş, teknik direktör arayışında Philip Luiz'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Fulham ve Strasbourg'da ilgileniyor, görüşmeler sürüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 45 lira 91 kuruştan. Gram altınsa 6752 lira 68 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava tahmini açıklandı. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gümüşhane, Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.
6: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
3: Hayat.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Radyo Moda.

sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.

Çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.

0: böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yine hüzün uğradı.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.

0: İki gözüm, cennet çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Dizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehri yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim.
0: Sana açtım gönlümü.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir kurban bayramı dileriz.
2: Balkaymak dondurma, Feyzullah Genç.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir kurban bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir kurban bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
3: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
3: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
4: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
5: Mübarek kurban bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
4: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
3: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
6: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
6: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek kurban bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
6: Bu güzel ayın mübarek kurban bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
6: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
6: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
7: Burası Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar dikkatsizlik ve deneyimsizlik nedeniyle yaralandı. Yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bazıları derin kesiklerle ameliyat oldu, bazıları ise ayakta tedavi edildi. Kazalar bayramda sık yaşandı. İspanyol polisi, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki PSOE Genel Merkezi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenledi. 2017-2024 arası şüpheli nakit ödemeler, kara para aklama ve nüfus ticareti iddiaları araştırılıyor. Muhalefet erken seçim çağrısı yaptı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesinin hızla devam ettiğini açıkladı. 122 kilometrelik otoyol, seyahat süresini 2,5 saatten 36 dakikaya indirecek. Proje, 5 tünel, 16 viyadük ve 7 kavşak içeriyor. Yıllık 20, 3,9 milyar lira tasarruf ve 47 bin ton karbon salınımı azalması hedefleniyor. Otoyol, İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan, kesintisiz ağla entegre olacak. CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik polis müdahalesi ve kurultay süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği kişilerin sabah erken saatlerde partiyi basmasının uzlaşmacı olmadığını belirtti. Kurultayın yargı engeline rağmen yapılabileceğini vurguladı. Samsung çip işçileri ortalama 340 bin dolar ikramiye içeren ücret anlaşmasını kabul etti. Bu anlaşma grevi önleyerek küresel çip tedarikini korudu. Sendika üyelerinin %74'ü anlaşmayı onayladı. Samsung hisseleri %8 yükseldi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi ve Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai için transfer teklifinde bulundu. Transfer bedeli 20 milyon euro. Okan Buruk, Galatasaray'da kiralık futbolcular Sacha Boey, Noah Lang ve Yasser Asprilla ile yola devam etmeme kararı aldı. Kadro planlaması başladı. Beşiktaş, teknik direktör arayışında Philip Luiz'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Fulham ve Strasbourg'da ilgileniyor, görüşmeler sürüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 45 lira 91 kuruştan. Gram altınsa 6752 lira 68 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava tahmini açıklandı. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve çok bulutlu olacak. Gümüşhane, Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava aralıklı bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, yoğun sağanak yağışlı olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza. En kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota. Yan

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv, Hüseyin Avcı.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Bursa'da Erdem Ağa annesine şiddet uyguladığı için dayısı Cüneyt Taşkıran ile tartıştı ve dayısını döverek öldürdü. 3 gün cesediyle kalan Erdem taksi şoförlerinin ihbarıyla yakalandı ve tutuklandı. Türk Hava Yolları Dalaman İstanbul seferinde bir kadın su talebinde bulunup hizmet reddedilince kabin ekibiyle tartıştı. Polis müdahale etti, kadın kara listeye alındı. Olay sosyal medyada yayıldı. Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi. İçerideki müşteriler ve çalışanlar panikledi. Boğa mahallede koştu, saldırdı. Belediye ekipleri yakalayıp sahibine teslim etti. Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker ve ailesi bayram tatili yolunda Manavgat'ta kaza geçirdi. Araç şarampole çarpıp takla attı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kulüp tedavileri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile sınırda görev yapan Mehmetçiklerin Kurban Bayramı'nı telefonla kutladı. Erdoğan, sınır güvenliğinin önemini vurguladı. Bakan Güler, hudutlarda görev yapan personelin fedakarlığını takdir etti. Türkiye, uluslararası hukuka bağlı kalarak haklarını koruyor. Efes 2026 tatbikatı, ordunun gücünü ve teknolojik kapasitesini gösterdi. Bakan Güler, sınır tedbirlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Türkiye, bölgesel güvenlik risklerine karşı hazırlıklı ve kararlı duruş sergiliyor. Mehmetçiklerin özverili çalışmaları ülke güvenliğini sağlıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında Filipe Luis öne çıktı. Brezilyalı çalıştırıcının yeni adresi Bundesliga, Bayer Leverkusen hedefi olarak belirlendi. Ümit Milli Futbol Takımı Kosova hazırlık maçı aday kadrosunda sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncuyu çıkardı. Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Arda Güler, Real Madrid'de 51 maçta 6 gol ve 14 asist yaptı. Sakatlığı atlattı, 2026 Dünya Kupası için kendilerine güveniyor, ancak işlerinin zor olduğunu belirtti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6701 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimlerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Çarşamba günü öğle saatlerinde Gümüşhane, Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın Samsun'da en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve hava parçalı bulutlu, orta şiddette yağmur yağışı bekleniyor. Yarın Ordu'da en yüksek sıcaklık 25 derece olacak, hava parçalı bulutlu ve hafif yağmur yağacak. Yarın Sinop'ta en yüksek sıcaklık 21 derece olacak, hava parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor. Yarın Amasya'da en yüksek sıcaklık 26 derece olacak, hava parçalı bulutlu ve şiddetli yağmur yağışı görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda 102.5
8: Yan

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir kurban bayramı dileriz.
2: Balkaymak dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir kurban bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir kurban bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun.
1: Radyo Moda. Radyo

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yören Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın.

0: Böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
4: Eller çok uzak.
0: Frekansı yakala.
1: Aşkay gel.
0: 102.5.
2: Aşkay gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İklim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
0: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

için bu ateş sönmesin diye. Ben yanarım kim için?

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok, kanamaksın.
1: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

unuttuk yaşamak bu değil. Dertlerle tamamlandık yaşamak bu değil. Nedir bu kin, ne bu nefret?

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Olsun.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
2: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
1: Uçar Yapı, Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
3: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
2: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
1: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
3: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
1: Peraklas Mobilya.
2: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
1: Fotolens Tayfun Tiryaki.
3: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Turgay Usta, Turgay Civelek.
2: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
1: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
3: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Kamyon Dürüm Umut Genç.
2: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Acar Gübre Yusuf Acar.
3: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
1: Kasapoğlu Musa Kör.
2: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
1: Turanlar Galeri Remzi Turan.
3: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
1: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
2: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
1: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Burası Radyo Moda.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
5: Radyo Moda.

derdim benim yollarım. Ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dalı. Düşerim yollara.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İklim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
3: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
3: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
4: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
5: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
4: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
3: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
6: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
6: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
6: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
6: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
6: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
6: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
6: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.
7: Radyo Moda.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

Kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni.

Şans, aşka ve cesarete dair. Sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek diyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bileylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek, ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın, kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarına. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime, çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

Küçücük bir çocuktum ben. Umutlarımı çaldın, hayallerimi aldın. Hiçbir şey kalmadı elimde. Çaresizce oturduğum yerde kaldım. Sıktım kafama, düşünmeden yandım. Bir tek gülüşüne ömrümü saldım. Bir tek gülüşüne ömrümü saldım. Ömrümü saldım.

verdiği acıyı sildi, kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı. Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcuğu. Adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydın.

hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.